0: Radio, #.net.
1: Radio Duhok, Kurtiyen Dengubasa, Dehena Peşkeş Kiran.

0: します。Chegou mais tudo. Hoş geldiniz.
1: Selam.
0: İnşallah herkes keyifli bir akşam geçirecek. Güzel şarkılardan oluşturan
1: bir repertuarla sizlerleyiz.
0: Tekrardan hoş
2: geldiniz. Bu Gudarik'in ve Barnomen Radyo Duhuk. Sıradan o podcast'ın Radyo Duhuk'u kendiniz.

sen ki levaye, naşiye levaye, nazare levaye, memleket Ayşane mina, memleket keşke hamid padişahı, gündin o levaye, umide cene kaçın o, ki Ayşane amna alim, şahve sere kone diti, beşna vezra ve kanka, mişe deve kona ve kamele mirna bakşane, tebra bave Ayşane, korbu zerdu şahvanı,

0: Bohçaya, öhöp! Boş, derin mobilyatı bohçayet hey. Diğer ilveri destekevi. Avaş like ve video aksesuaratın nafmalı babadın razandını avantajda. Hama dekorat çınna. Dekoratın nafmalı ve dressing room. O hemiji defhazu huziyente. Aha, kada sadaf silip jbiramına çi? Sadaf silip jiyatoybete duşako ve duşako bolivk. Jbrandın nayabın sadaf. Bu sakhlam yolaşete ve khawako kil. Devir jobim ve. Seradona peşangiyet mapken el havleri ve selimaniye ve duhuki. Wallah aferin sadaf.
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك تايوانديه بجماري بكان 0705 225 47 74

0: olsun ki Ayşan Esra katam ele sayade.
1: Yon de bende kadida et bejiten.